0: したっけ。やるって。
1: バカだね。あのパスね。
0: はい。
1: じゃあ、やべえ、これ、みんな、これ、みんな、これ。あ、じゃあ、こんなに多い。うん。マジックしてた。
0: Ben sen nasıl anladın? Sen köpede biliyorsun ya. Kulübe girişinde.
1: Aynı yerde
0: aynı işte. Evet,
2: tek buna geçti. Bir zaman şey bir üniversite Rende.
0: 9 numara bir şey ne alırsın? Ya, sen o tek polisi biliyorsun.
3: Ha? Ya şimdi nereye gidiyoruz?
0: Ya bu şey...
3: Kulübe'ye mi gidiyoruz?
0: Kasölye'ye mi gidiyoruz? O şeyden çalışıyor mağazada. Restoranda. Ya.
1: Ne
0: var ne? Evet, kafete
4: canım. Bu kadar yapma ne?
3: Kafete ama bir ölçüde var ne? Ya
1: vallahi nasıl? Fasulyeye mi gidecek?
3: Ben de
5: anlamadım. Sen şimdi nasıl? Fasulyeye gidecek. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Fasulye.接下来费用等等哦，来我们的浅浅小姐，破声给她鼓励，感谢大家破声，然后把破音都落回头，破破破破音都上回头，大家讲好不？哎，恁大家慢慢听小姐，恁多谢多谢多谢多谢，恁无恁多谢我一个，慢慢的啦，我谢谢给恁承担一个啦。老师，哎，后面过来啊。你哪过来？我怎么挨呀？哦，好好安尼哦。哈，安尼呀？哎呀，你讲的说你内行的，你讲我内底哦。阮家隔壁哦，新马仔是请讲的呢。来啦，哇，咱今麦哦，咱以往哦，邀请了真侪好朋友，大家若爱唱歌，大家变过去，甲咱来报名。哇，人讲是打头阵的，哦，打头炮的小姐，要甲咱来带来一首好听的歌曲啦。哦，来叫我们姐，我们的方胜女，方姐姐呀，哦，来叫妹妹啦，我若叫伊姐姐，我惊讲等进人讲，你知道哦？妹妹，胜女妹妹啊，来了，彭老师给咱吹嘞，搁来再来一首《分享回忆》，啊，你也看嘞，男朋友在哪里？是龙哥，是龙哥伊男朋友哟，会长嘛，我知影是龙哥会长咧，哎。你这要唱歌，你也唔进来。哦，唔是这啦，啊你搞错唔对，咱后背讲是啥？正常讲正常嘞。李大哥，小心哦。来啦。
6: 来啦。